0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Old Radio.
1: Wani ko jahar ne anyo pehlen dahamora bir kramaloya